Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişman diyor sesin. Acılar benim artık, acılar.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara,

Selamun aleyküm, hürmetlik radyo dinleyicisi aziz kardeşler. Anlavatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurça anlatışı. Bugün 2026 yılı 10. sentyabr Perşembe. Hazır Ankara vakti çüştünkin saat 1. Ürümçü vakti çüştünkin saat 4. Hürmetlik radyo dinleyiciler, anlatışlarımız her günü Ankara vakti çüştünkin saat 1'den 2 geçe Ürümçü vakti çüştünkin saat 4'ten 5 geçe bakan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları arkalık tarkıtladı. Anlatışlarımızın radyomuzdan internet sahipsi www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık mı bir vasıtanlığa ulaştı. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe bakan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetlik radyo dinleyiciler, anlatışımızın bugünkü cedvelde haberle, uçurik ve nakşı müzik katarlık programıyla bağlı olup aldığımızdaki bir saat boyunca sizle bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamil Can Kaşıgar'ı yasaçılık kılamam.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, emde haberlanma işte. Bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmunlar dümendikçe. Türkiye ve başka yetti devlet, Engiliyanın İsrail'e karatkan imbargo olanı kullaydıgallıkını ilan kıldı. Türkiye ve başka yetti devlet, Engiliyanın işgaliyet astıdaki Palestin zemini Garbi Kırgak'ta kanunsuz İsrail'e altırak rayılırdın kildiğen mallarını import kılışını çekileş kararı kullab kuvvetildi. Mezkur 8 devlet yine kanunsuz ultrak rayıllığa alakadar mülazimetlerinin çekilinişini ve ultrak rayıllığa da işlep çıkılan mallığa karta koşumlu soğut çekilimlerinin yol koyuluşunu kullanmakta. Devletlerinin taşkı işlem ministerleri ilan kıygan koşum bayanatı da halkara cemiyetini kanunsuz ultrak rayıllığını devamlaştırıp atkan İsrail'e siyasetlerine karşı konkret kademlerini taşlaşkı çakardı. Mezkur devletler yine payitahtı nöbette İsrail'e işgali astırıp atkan Şarkı Kudüs boğan 1967 yıldaki 4. yüzyıldaki çigirala asasit kurulduğun müstakil bir Palestin devletini aldınkı şart kıygan hem de uzak müddetli tinçlikke bardığın birden bir ünümlük yol deyip tesvirlengen iki devletlik el kılıç çağrısı gibi olan sadakatini tekrarladı. Hürmetlik radyonlukçular, Trump Amerika Hormuz Boğazı'nın namını Trump Boğazı'na özgertiş gerek dedi. Amerika Prezidenti Donald Trump, Texas ştatının Dallas şehrinde Cumhuriyetçiler Partiyası'nın koşumçu sayılan faaliyeti söz kıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump, İran karşı ilip birle vatkan uruşta Amerika'nın galibi kıygallıkını bildirip, Hormuz Boğazı'nın namını Trump Boğazı'na üzgertiş gereklikini oturup koydu. Trump, noyabrda ötkizilgan saylamda Cumhuriyetçiler Partiyası Amerika Parlamentinin kontrollukunu saklap kalgan takdirde her bir koramığı yetken Amerika pukurasıga $5,000 beriş gibi vaat kıldı. O yana Washington'nın galiba kılışı bilen neft bahasının şiddet bilen tüvilleydi kallıkını ilgir sürdü. Amerika Prezidenti yakılışı vatkan saylam kartta ideologilik bayanatlarını verip siyasi rakipleri galiba kıygan takdirde devletinin komünizmi mail bolup gitiş hevpüge düşkeli.

sadakallıkını ilgiri sürüp kollukçularını agahlandırdı. Trump bu pulunu Trump paydı taksimatı edip atap kollukçularını özleri saylamaya katlaşıp atkandak bilet taşlaşkı çakardı. Örmetlik radyanlıkçıla Trump İran vuruşunun saylam dinkin ahirleşidikallıkını bölçerlemekte. Amerika Başkanı Donald Trump Amerika bilen İran otturistik vuruşunun 3. noyabirdeki otturu mezgillik saylamdan kella derhal ahirleşidikallıkını eğitip Tehran'dan bunu dinkin çidiyanmaydıkallıkını elgirsüdü. İran hükümetini amalsız kaldı dep tesvirligen Trump İranlı saylam neticelerine təsir göstüşkü urunuş bilen eyipildi. Şunun olan birge Washington'un yeni yadro söhbetleri üçün içkanda kadem taşlamakallıkını bildirgen Amerika Prezidenti söhbetlerinin yeneli emelge işçi mümkünlükini ifadelip bununla şişik uçuk hikayelikini eskertti. Trump yani Amerika ucumlarının İran'ın 9 neft parakotunu kardın çıkakallıkını ilgir sürdü. Hürmetlik radyonlukçular. Amerika armiyası Karib Denizi'de zehirlik çikimlik toşakallık ilgir sürülgen kimiye ucum kıldı. 3 kişi öldü. Amerika Cenebi Kumandallık İştabı kiminin zehirlik çikimlik etkisçilikliğe aktif katlaşkallıkını göğüstüdüğün delillengen akbaratkı ilişkilikini bildirdi. Amerika armiyası Washington'un narko terörçülüğünü nişan kıyallıkı ilgir sürülgen bir katar ucumlarının en yansı da Karib Denizi'deki bir kemiye ucum kılıp 3 kişinin ülgelikini ilan kıldı. Amerika Cenubi Kumandallık İştabı Çarşamba günü İctimai Alak Süpsi X'de bayanat ilan kılıp Karib Denizi'deki bekitilgen zehirlik çekimlik etkisçilgi yolları boyu çerket kılıp atkan GoFast tipideki bir kemiye ecellik herbi ucum ilip bağlılıkını bildirdi. Amerika armiyası tekimi tepsili malumat bermeyi durup kiminin zehirlik çikimlik etkisçilikle katlaşkallıkını göğüstüdüğün delilengen akbaratka asaslanıkallıkını bildirdi. Armiya yine 3 narko terörçünün öldürülgenlikini ilan kıldı. Trump hükümeti 2025 yıl sentabirden bu yana hücum kıygan kimilerinin zehirlik çikimlik toşakallıkını bildirip gelmekte. Amerika armiyasının Karib Denizi ve Şerq Tinç Okyanı'ndaki bu hıl kimilerdeki kıyga hücumlarda kem diyende 330 kişi öldürüldü. Mutkassisler ve kişilik hukuk faaliyetçileri Amerika işçide ve halkarada bu hücumlarının kanuniliğinin gümallanmakta. Örmetlik radyanlıkçılar, Trump'ın meslehetçileri İran karşı uruş illaçı davranışı mümkün dedi. Amerika Muavin Prezidenti, Taşkı İşlam Ministeri ve başka yukarı derecelik emeldarla, Amerika Prezidenti bilen Tehran'ın deniz kamılık karmayı Amerika'nın bisimine devamlı karşı duruşu mümkünlük doğrusu söhbetleşti. Wall Street Journal'ın kavrigi karaganda, Amerika Muavin Prezidenti J. Devans ve Taşkı İşlam Ministeri Marco Rubio Katarlık Aksaray'daki yukarı derecelik emeldarla, Amerika Prezidenti Donald Trump bilen ilip bağlan yapık söhbette, İran bilen boğa uruşunun yıllarca hatta Trump'ın vazife müddetinin kalan kısmı da devamlı mümkünlükini bildirgen. Bu Trump'ın ammağa belgen uruşunun noyabırdaki koşumçı saylamdaki illa ahirleşidikallık tukurusdaki bayanatı zed. Amerika, Abdumobil cemiyetinin sallık malumatları karganda hazır 7. yığı kadem koygan uruşta 18 Amerika askeri hayatına ayrılgan. Benzin bağısı olsa bu yıl ilgirki galonu 3.19 dolardan 4.22 dolarga örülgen. Hazine Ministri Scott Bessett, hükümetinin iktisadi ayrıviti şerkiti edip atalgan tekimken dairlik usulunu yeni ve kendi külümlük her bir hareketlerine karta başka tallaş edip atadı. Aksaray'ın bayanatçısı Olivia Willis olsa, Deniz Kamalı ve Ceza Yürgüzü şerkitinin İran iktisadi ve armiyasını paleç aletki çüşügellikini ilgirsüdü. Vans tokanışının kaçan ahirleşidikallık doğrusu da vakit cedveli bir işini red kılıp, vaadlerini devamlı bozup kilavatkan ve soğudu parakutları ucum kilavatkan İran karta yolu koyuluvatkan stratejiyi düşündürüşünün mesuliyetsizlik bulduğallıkını bildirdi. Pentagon otur şarıktaki hava müdafiye güçlerinin oralaştırılışını müddetsiz uzartışka ve bu közde rayonga 3. Deniz Armiyası ekspedisiye kısmını evetişki değerli kılmakta. Brookings Institute'nin İran İşleri Mütexessisi Suzan Maloney, İran kartılgan kamalının tiz ve inek netice verişinin ancak mümkün emezdikini, belki neticesi gümallık uzun müddetlik bir korşavunun bir kısmı spütüde rol oynayışı mümkünlükini bildirdi.

makalalarını koklap çıkarılgan. Halkara Köçmenlik Teşkilatı mevcut vaziyetini ciddi ve pevkuladı mukumsuz deb tesvirlemekte. Sudan'da içki uruş başlangan 2023 yıl aprilden bu yan 10 milyon kişi kaza kıldı ve 13 milyon kişi yurt makallarından ayrılıp kaldı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Almı şirketi Tunci katlandıgan telefonu iPhone Dune'u tanıştırdı. Almı şirketi şirketten bugünkü kadar işlep çıkagan hiç kandak mahsulatı okşumaydıganlıkını bildirgen Tunci katlandıgan iPhone tipi iPhone Dune'u tanıştırdı. Katlandıgan bu üskine içilganda Avasiya ve alem katmış dercilik Titan Ramki bilen oralgan iPhone 18 Pro Max'in %50 çoğun boğan 7.6 düğümlük gayet zor ekran otturgu çıkıdı. Kamera cahitli bolsa resimki tartış sürüdü de kiç kişi nisbeti 0 boğan 48 megapiksellik Fejun kamerası ve sıkıntıga 120 kadırlık 4K sin iliş iktidarı gıyge. Unutun başka bu üskine en yeni Kremik Shield koğdaş kuvveti sayısı da suğa ve çan tuzanga intayın çıdamlık. Başlanış bahanesi 2000 dolar bulup aldığın zakasla 16. oktyabrda başlandı. Hürmetlik radyonlukçula yukurda haberle anıldınla. Hürmetlik radyo anlatıcılar.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

деп карады. Өздән өрен Истанбул университеты авал журналистлык институтын, андын канун факультетын бүтүрдү. Бир мезгил Яңы Истиклал гезитинин санат батларына башкарды. Дәүләт пилотлаш тәшкилатыда мутахассис булып эшләде. Тадқиқатлар үчүн бир аз Америкада болду. Мәдәният министрлыгында мәслихатчы булып эшләде. Бирок бюрократия оның хакыйкы салаһиятыга һеч качан көлөңгө төшүрө алмады. Эң мөһиме о бир язгычы иде. Түрк оқырманлары оны эң көп ятты хош пейил киши деп аталган әдипләр халкысынын эсил бир азасы сыпатында тоныйды. İsmini Cahit Zarifoğlu'nun oxşaş isimli şiir kitabından alğan bolam Sazai Qarğoş, Nuri Baktil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazit, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özden Ören ve Rasim Özden Örenlerini görsüldü. Bu yetti şəxs 1960-cı yılların başlayıp çıxarğan yorunları bilen adette bir mektep qurup çıxdı. Nuri Paktil yetakchiligida 1969 yili nashr qilinishga boshlagan adabiyot yorunli bilan 1976 yili o'zining davodashlari bilan birga chiqargan Mavara yorunli faqat vaqtliq nashr buyumlarla yosh qalamkashlar yetishib chiqqan yerlik va milliy ong yetildigan biror markaz bo'ldi. Kitap ve yorunlarla yetişiş kıyın bulgan yıllarda bu neşirli Anadolu'daki yaş okurmalar için bir mektep bir uçuşuş ordunu rolunu ütüdü. Kıyın olanın hayatı Türkiye Radyo Televizyon İdaresi TRT ekranlarında televizyon tiyatrı spütüde gösterilgende bu isil şahsla yeni evlatlarının kalbinin çoğun orun aldı. Özden Ören bu halkının hem ustaz hikayecisi hem sevrican fikir emgekçisiydi. Onun Türk edebiyatı kaldırgan en mengülük soğası şek şefsiz halda onun hikayeleridir. 1967 yılı neşer kılınan tüncü kitabı Bimarlar ve Çırağlar'dan başlap zamanıvi hikaye tefekkür usullarını, an ekimini, içki monologunu, parçalanan vaktini Anadolu insanının içki dünyasına maharet bilen tatbik kıldı. Parçalanış, köp avazlık ölüm, Sarasımıga çüşkelle denizge açılgan işik ve kodukka okşaş kitaplarda çoğun şehirlerge ittirilgen yazı ahlini, parçalangan ailelerini, örüp adet bilen zamanevilik oturusu da kapsılıp kalgan ruhlarına tasvirildi. Onun kahramanları noksansız şahsla emasiydi. Ula tevrinip, yıkılıp, kayta baş götürüke tırışkan hakiki kişilaydı. Dostoyevskiyni Poknazni'mi naite yaşı okuğaydı. Bırak uladın ügen gen tekniklerini bu topraklarının tılığa ve sezgürlükge tercümü kılışını bildim. Edebiyatının üzünün tezisini vakırmasını körüstüp bir dağallıkı işendim. Hikayeni hiç kaçan şuarlığa kurban kılmadı. Denizge eçilgan iş kitabı, onunla 1984 yılı Türkiye Yazışlar Birliği yıllık hikayeçi mükafatını elip gelgen bolsumu, Onun birden bir romanı Atırgül Öztürgen Adem bir meşhur eser sıfırda edebiyat tarihimizde girdi. Özgür Vatkan dünya aldı da üyüge kaytip Atırgül Öztürgen bir Adem'nin hikayesi üzünün iptiharlık yıldızı bulgan sırakat hem şan şereplik karşılık görsetişinin unutulukusuz metaforasıdır. Meselen bu roman vaktinin ötüşüge egişip Abdur'un mu öz ismi gaylandı. Özden Nuren hem de Ötürgül Ötürgeçi Adem deyip atılattı. Bırak Özden Nuren pekat hikayeçiler emesiydi. Belki evlatlığa çoğunkur iz kaldırgan mutfakörüydü. O, İslam tefekkürü doğrusudaki makalelerini asas kılgan aldı. Kayıtı işiniş, ruhunun materyalleri, dikkatini çeçidigan sözle, işki dünya katarlık eserlerde mundak birla meseleni takitleydi. Bir medeniyet pekat üzünün okumları bilen tefekkür kılış arkalıkla yaşayalaydı. Onun karşıca yakınlık zaman tarihimizden yokulup getişinin asaslık sebebi ariyet okumlar bilen oyunluşka başlıkallıkımız, üzümüzden dünyasını başkalarının göz karşı arkalık okuşka adetlengenlikimizdir. Bu anıklımı onu kuruk garipke karşı turuş hissiyatı emez, belki sevrican, çoğunkur ve ahlaki merkezgeyge kayta kuruş çakırıkı yetekledim.
Aile, şehir, ahlak, medeniyet, o kaysi temini muhakeme kılışının kat'i nazar, meselenin hemişe onun yıldızıga, insanın işki dünyasına bağlıdır.

O, uzun yıllar davomlashtirgan gazet maqolalarida o'xshash usulni saqlab keldi. Darvaqa bu usulda vaqrab jarqrab so'zlamada talash tortishlardan saqlandi va o'qirmonlarni o'z madaniyatining manbalari bilan qayta bog'lanishga taklif qildi. Bugungi kunda universitetlarimizda bu haqda davomli dissertatsiyalarning yozilishi tasodifiy emas, albatta. Bu bilim hazinesi elbette cevapsız kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Münevver Hizmet Mükafatı'nı tartıp, 2015 yılı alğan Cumhuriyetlik Mahkemesi Medeniyet Sanat Kattı Mükafatı için nurgun mükafatlara erişti. Ama onun hakiki mükafatı, onun yetiştirişine yardım kılgan yazgıçılaydı. O, jurnal işxanlarında, kitap imza koyuş murasımıda ve yığın zallarda yaş yazgıçılığa çoğun akı bulup hizmet kıldı. O hemmeylenge sel karmasını kulak saldı. Olağının eserlerini okudu ve olağı yetekçilik kıldı. Bugünkü günde onun mirasını edebiyatımız ve akli hayatımızdaki her hıl orullarda saklıgan sansız şahsla onu minnettarlık ve hürmet bilen esleyelim. Rasim Özen Ören vefat bulgandınkin onu iftiharlık ve minnettarlık bilen yad etiş yaxşı iş. Ama onunla bulgan hakiki hürmet onun eserlerini okuş ve okutuştur. Çünkü bir millet dilini ve hikayesini yukatkan günü yok olurdu. Özden öğren bütün hayatını, bu dilini ve bu hikayeni beytişki bağışladı. O hikayelerle kalbimizini, makalelerle aklımızını beyittim. Hoddi romanının baş personajı okşaş, onu gavga sürerlerle arlaşmayı, sevrişallık bilen öz gülünü östürdüm. Bu gülünün hoşbırıkı bugünkü tandatsız edebiyatımızın üstüdür. Bizning vazifamiz bu qimmatli merosni yosh avlodlarga yetkazish. Rasim O'zdan o'rinli turk adabiyotining oldingi safidagi tegishli o'rinda davomliq eslab turishdir. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida turk dunyosidan namoyandalar nomli programimizning bugungi sonida Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dug'och Ipakning hikoyachiligimizning mashhur yo'lboshchisi Rasim O'zdan Uran temalik analizini diqqatingizga sundiq. Hammanglarga hammada omonlik tilaymiz. Xayr xo'sh.

0: Hürmetlik radio anlıgıcı aziz qarindaşlar. İlker Taşkın tarafından tayyarlanğan Türkiye'nin rayonlara has tizimginğan mahsulatları namlıq sayfımızın bu öptirik sanıda Kastamonu Azdavay kiyimini tanıştırımız. Kastamonu Azdavay kiyiminin Türkiye'nin rayonlara has mahsulatlar tizimliki kürküzülge vaxtı 2020 yılı 11. ayının 12. günü. Türkiye'nin Karadeniz kırgıdaki Kastamonu şehrinin Azdavay nayisinin ismi bilen atalgan Azdavay kiyimi rayonda yaşaydıgan ayollar tarafından tokulduğan ve kündelik turmuşta şundaqlı alaydı murasimlarda işletildiğan kiyim türüdür. Rayonun hakiki ötmüşünü eks ettirdiğan Azdavay kiyimi rayonluk hükümetinin iltiması bilen 2020 yılı Türkiye'nin rayonla has mahsulatlar tizimlikige kirgizilgen idi. Azdavay kiyimi başka kiyildiğin doppa ve doppunu tutup durduğun inek ipi, paça deyip atıldığın şalvar, intari ve delme deyip atıldığın ciletke, belvağ ve pelay qatarlıkların teşkil tapıdı. Azdavay kiyiminin her kaysi tepsilatları kiygen ayalının öylengen ya ki öylenmegenlik yakıdımı yipuşu bilen təminlediğin bulup, nai izlerde kolda işlep çıkırladı. Kiyimnin her bir parçası ayrım işlep çıkırılgandın ki, maharet ilep kıldığan ceriyallar bilen birleştirildi. Rahtke her hıl kol keştleri ve munçak nakışla işletildi. Ak ve kızıl renkli keştleri kişinin dikkatini tartıdı. Bu kiyimnin asaslık rengi kızıl bolup, ama ak ve kara renklimi özüçüge ağan nurgun renkli, şundakla yeşil, sirik ve köknün her hıl türleri yer alıdı. Kapkak, belvağ aldı tırapki takıldı. Yağaç tahtlarda çeklik miktarda işlep çıkırıldığın Azdavay kiyimi rayonun en mühim sayahat mahsulatı bolup, her bir kiyimini yasaşka tahminen bir ay vakit getirdi. Hürmetlik radiyanlıkçıla, yukarıda Türkiye'nin rayonluğa has tizimginliğen mahsulatları namlıq programımızdan aldınla.
1: Türkiye'nin rayonluğa sasen tizim kılınan mahsulatları.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem minlağı hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Türkiye Ovası dokunlarında sınğı haberler. Türkiye hem Jide İl, İsrail'nin şiktan tış onşe Milli İmirlik Ministri Itamar Ben-Gvir hem İsrail Soklanı Ministri İsrail Katz'nın Gaza sızığındağı Filistinlerine kuşru turundağı bildirilerin giskin rövüşte gayıplep çıktı.

Türkiye Ovozu dolkunlarında sıngı haberler tanımlısız. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Birliği illerine eksporta, günler

Onlar üçün örnek pozisiya. Көп yıllar ötse de, jidi motor kişinin nefis tavuşu kortoymadı. Çünkü hakikatka negizlengen sözler bir koşanda kortoymi. Kitaphanelerinde Zarif Ulu kitabı bulmagan okuşlarımızga biz, işaret bağlarından yaşav üşünge kadarga yoluna mümkün kadar tizirek başlağız edip təqdim etebiz. Bu milletnin şunlu büyük kişilerini üstürgen vaqıtta, onun edebiyatı hem kireşeginin ışanışlı kullarda bulu. Görüşecekler. Muhterem tanışlar, Halukkara Münasebetler Bölgesi Fenler Doktoru Cemil Doğaç İpek'nin anlatmasını tınladınız. Kilesi otobüsü de görüşkene kadar isen emin bulunuz.

0: é a Rádio Voz da Turquia.
1: Kochira wa Turkiye no Koe Radio desu.
2: Zboru wa Glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
4: It Türkiye Hangya Radyoya.
5: Ovda Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: yaş.
1: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın?